Görüştük ne çetin, ayrıldık ayrıldık ne son. Hardasan hayatım, var mısan, var mısan, yok musan? Ben seni izledim, günah tek gizledim, gizledim. Her seher, her akşam, her gündüz, her gece gözledim. Elvida o günler, ulduzlu geceler, elvida. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada. Elvida o günler, ulduzlu geceler.

Sevda o günler, ulduzlu geceler, elvida. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada.

Görüştük ne çetin, ayrıldık ayrıldık ne son. Hardasan hayatım, var mısan, var mısan, yok musan?

Yadımda o günler, ulduzlu geceler, elveda. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Kerama granit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2-TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak...

Yandır yanacağım ne kadar desem. Görürüm sen bundan hoşhal olursam. Erden ova çıkan ofçular kimi kalbimi tuşlayıp nişan alırsam.

bir kalbi niye yaşadın? Ben küçüp giderim pişman olarsan. Sevgisiz bir kalbi nece yaşadın? Ben küçüp giderim